0: Mofly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. Ayın 11. haftanın 5. günündeyiz. Artık hafta sonuna hazırlanıyoruz. 11 Eylül 2026 Cuma bugün. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası, biliyorsunuz. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim. Cuma sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına bir hatırlatma: canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım Cuma gününe.

0: Kitaptan Haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12 512 GB akıllı

0: Smart QLED TV 32.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram unta tost ekmeği 110 lira.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Eylül'ün 11'i oldu, yaz bitmek bilmedi. Çok sıkıldım gerçekten. Sıcaktan da güneşten de fenalık geldi ve uzmanlar hala sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, bunun devam edeceğini, yaz havası yaşanacağını söylüyor. Daha önce ama Eylül'ün ikinci yarısından itibaren sıcaklıklar düşecek demişlerdi. Bakın unutmuyorum ben bu verileri ve sabırsızlıkla bekliyorum. Eylül gibi Eylül yaşamak istiyorum. Fazla bir şey istemiyorum aslında. Bu arada sabahları ve akşamları Eylül ayındayız bence. Ziyadesiyle serin ama gün içinde de yanıyoruz, çok saçma. Poeziyle devam edelim biz cuma sabahına. Uyuyamadın değil mi? Şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

Star TV dizileri ard arda yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz salı akşamı ikinci bölümü yayınlanan Tuzlu Kahve dizisi bu haftada zirvede yer aldı biliyorsunuz. Dün akşam da Sevdiğim Sensin dizisinin ikinci sezonun ilk bölümü yayınlandı Star'da. Ben bu diziyi geçen sezonda çok beğenmiştim. Bakalım yeni sezon neler yaşanacak. Dijital platformlarda ise Guy Ritchie imzalı The Gentleman dizisinin ikinci sezonu izlenme listelerinde zirveye yerleşti. İlk sezona kıyasla izleyici sayısında düşüş yaşanıyormuş ama yapım küresel çapta en çok izlenen içerik olmayı sürdürüyor. Hızlı diyalogları, sıra dışı karakterleri, tempolu olay örgüsü ve hatta renkleriyle tam bir Guy Ritchie işi, bayılıyorum. Dün ilginç bir gençlik dizisi başladı bu arada. Queer Girl, gençlik ve drama türündeki dizi. 16 yaşındaki bir kürek sporcusunun hayatındaki değişimi anlatıyor. Yeni okuluna başlayan genç karakter okulda kız kürek takımı olmayınca erkek takımına katılıyor. Ben de çok merak ettim doğrusu neler yaşanıyor.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
5: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak.

0: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zucex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Telefon deyince vatan.
8: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur lazım.
11: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
12: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
13: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
14: TEB o kadar iyi ki TEB.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Sabahları hava mis oluyor. Serin, tam yürüyüş havası gerçekten. Kilo vermek için yürüyüşe niyetleniyoruz ama bakın İsviçre'de yapılan bir araştırma diyor ki düzenli egzersiz yapmak anksiyete riskini %60 oranında azaltıyor. Yani sadece kilo vermeye yaramıyor. 21 yıl boyunca toplanan veriler sonucu elde edilen bulgularla hareketli yaşam tarzının ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkisi kanıtlandı. Dünya nüfusunun yaklaşık %10'unu etkileyen anksiyete bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktı ve kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görüldüğü de belirtiliyor. Neden acaba?

0: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 11 Eylül Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşehrilerine seslenen Erdoğan, bir sonraki seçimler için destek istedi. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplamda 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimler arasında İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da var. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da gözaltına alındı. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor. Filipinler'de bir yolcu feribotunda yangın çıktı. En az 5 kişi öldü. 80 kişi aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar, yani 2977 drone'la İkiz Kuleler'in silüeti oluşturuldu. Yurt genelinde sıcaklık artmaya devam ediyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az bulutlu 31 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Sarı lacivertliler ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 Avrupa Şampiyonası'na yenilgiyle başladı. Milliler Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43-35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor, geceler daha serin. Ege'de karayel sert, Akdeniz'de nem artıyor, hava daha bunaltıcı olabilir, güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunuyor.

Yine Arda Güler, yine bir İspanyol basını iddiası, hatta iki iddia var. Bir yandan Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için eski hocası Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea 100 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor deniyor. Bir yandan Real Madrid Arda'nın sözleşme şartlarını yeniledi deniyor ama iddialar karışık. Bellingham'ın 10 numarada ilk tercih olması, merkeze Bernardo Silva ve sağ kanada da Diomande'nin transfer edilmesinin Arda Güler'in forma şansını azalttığı ve 100 milyon euronun kulüp yönetimi için takımın ana hatlarını bozmadan gelir elde etmek adına önemli bir fırsat olarak görüldüğü de söyleniyor. Diğer yandan Real Madrid'in Arda Güler'le 2031'e kadar yeni kontrat imzalayacağı, yeni sözleşmeyle Arda'nın maaşının artırılacağı iddia ediliyor. Bakalım hangisi doğru ve neler olacak?

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyenizi kaçırmayın.

0: Ankara.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
0: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Mondium'a bak.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın.
1: Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
5: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Malum teknoloji devi yeni akıllı cihazlarını tanıttı biliyorsunuz. Şirket yıllık sonbahar etkinliğinde yaklaşık 20 yıllık tarihinin en büyük tasarım değişikliklerinden birine imza attı. Ve ilk katlanabilir telefonu tanıttı. Nasıl buldunuz modeli? Ben bayıldım, doğruyu söyleyeyim. Geç kalınmış bir yenilik olduğunu düşündüm hatta. Ama burada bizi asıl ilgilendiren bu modelin dünyada en yüksek fiyatta satıldığı ülkenin Türkiye olması. Türkiye fiyatı 230 bin lira. Türkiye'yi 4300 dolarla Brezilya, 3150 dolarla Hindistan takip ediyor. Almanya'da cihazın yaklaşık fiyatı 2670 dolar. Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya'da 2070 dolar. İngiltere'de fiyat 2710 dolar olarak hesaplandı. Cihazın en ucuz olduğu ülkeler ise Amerika'nın ardından Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ama cihazı buralardan almak yetmiyor biliyorsunuz. Bir de açtırma bedeli var. Bakalım kimler kullanacak? Mevrure ile devam edelim cuma sabahına. Değilim, bayılıyorum bu şarkıya. Şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: 11 Eylül 2026 Cuma, bugün birkaç etkinlik önerisi paylaşacağım. The Bodyguard müzikali başlıyor bugün bir defa. Whitney Houston ve Kevin Costner'ın zamanında başrollerini paylaştığı ikonik filmin müzikali 2012'den beri Londra'nın West End'inde sahneleniyor. Koreografisiyle, etkileyici sahne tasarımıyla, vokal performansıyla ilk kez de Türkiye'ye geliyor. Ödüllü gösteri bugün başlıyor. 20 Eylül'e kadar Zorlu PSM'de izlenebilir. Ve hafta sonu Rock and Park Festivali var. Duman, Red, Yangın, Koray Candemir, Vega, Mor ve Ötesi ve daha pek çok isim Life Park'ta performans sergileyecek. Benim bayıldığım bir başka festival daha var bu hafta sonu. Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Belediyesi bahçesinde düzenleniyor. Aklınızda olsun.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya...

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4.399 liraya.

0: Mutlu.com'da. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
11: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4 bin lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8 bin lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
13: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
14: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Cuma bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum, gideceğim. Hafta sonuna hazırlandığımız bir gün bugün. Hafta sonu değerlendirilebilecek etkinlik önerilerini paylaştım. Daha da paylaşamadıklarım var. Onları da sosyal medya hesaplarımdan paylaşmaya devam edeceğim. Sıcaklıklar maalesef mevsim normallerinde, asla bir Eylül yaşamıyoruz. Yaz devam ediyor adeta. Onun da bir sonu gelecek elbette. Eylül'ün ikinci yarısından itibaren sıcaklıklar düşecek demişlerdi. Ben sabırsızlıkla o ikinci yarıyı bekliyorum. Çünkü gerçekten Eylül gibi bir Eylül yaşamak istiyorum. Ama sabahları da oldukça serin, haksızlık etmeyeyim. Gidiyorum ben. Harika bir cuma olsun. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım bir dakika. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi gittim, yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Eylül Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Ahbap'a 5. dalga operasyon. Ayrıntı şöyle: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Bir başka önemli başlık TRT Haber'den: suç örgütü elebaşı İslam Yakut yakalandı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, MİT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 tonlu uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Şimdi Hürriyet gazetesi var sırada. Manşete bakıyoruz. Kimyasalla mı yok ettiler? Manşet. Adalet Bakanı Gürlek gündemdeki dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Gülistan Doku için kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağız. Yine ilk sayfadan bir başlık Hürriyet'ten. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan memleketi Güneysu'da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ilk kez seçimlerle ilgili konuştu. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum dedi. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Manşet: Sabah'ta İstanbul'un göbeğinde 10 bin liraya kiralık ev. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirliye kiralık sosyal konut projesi 14 Eylül'de başlıyor. İstanbul'da 15 bin haneye nefes aldıracak proje tüm Türkiye'ye yayılacak. TOKİ ilk etapta 12 ilçede 1071 konut kiralayacak. Kura çekimi ve teslimatlar Ekim ayında yapılacak. Kampanyadan evi olmayan ve aylık hane geliri 100 bin lirayı aşmayan aileler yararlanacak. İktidara gelince bütün ev kadınlarını emekli yapacağız. 10 Haber'de öne çıkan başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Ardahan'da kadın buluşması etkinliğinde konuştu. Yeni partinin bir projesi var. İktidara geldiğimizde sigortasını devlet tarafından yaptırıp bütün ev kadınlarını emekli yapacağız dedi. Milliyete bakalım şimdi de. Barbie tuzağı manşet. Sosyal medyadaki filtreler, estetik videoları ve influencer paylaşımları çocukların güzellik algısını şekillendirirken makyaj ve estetik talepleri de giderek daha küçük yaşlara iniyor. Gelişen teknoloji ve sosyal medyadaki kusursuzluk illüzyonu çocukları ve gençleri her geçen gün daha erken yaşta estetik cerrahi merkezlerine yönlendiriyor. Uzmanlar sosyal medya filtrelerinin çocukların ve gençlerin kendi görünümleriyle ilgili algılarını bozduğunu ifade ediyor. Sözcü'ye geçiyoruz. Manşet: Gökçe'nin serveti babadan kalmış. Cuma günü verdiği 7 sayfalık ifade 7 gün sonra ortaya çıktı. Melih Gökçe'nin ifadesini alan savcı üzerine kayıtlı görünen tapuları sordu. O da bunların bir bölümünün babasından, eşinin gayrimenkullerinin de ailesinden miras kaldığını söyledi. Fener puanla başladı. Sözcü'de logonun yanındaki başlık: İsmail Kartal görevi bıraktı, Yıldırım kabul etmedi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe ilk maçında Roma ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Maç sonu teknik direktör İsmail Kartal istifa etti. Başkan Aziz Yıldırım, İsmail görevinin başındadır dedi.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. En sevdiğimiz günün sabahındayız. 11 Eylül Cuma, haftanın son günü. Güzel bir hafta sonu tatiline hazırlanacağız hep birlikte. Ben Arzu Kaya, her sabah olduğu gibi bu sabah da yine şahane şarkılarım ve konularımla karşınızdayım. Siz de bana eşlik etmeyi unutmuyorsunuz. 0533 781 74 74. Günaydın Türkiye. Hoş geldiniz, sefalar.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL.

0: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Transit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün onlu 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Untat tost ekmeği 110 lira.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
5: 1. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece FNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar FNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce FNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Günaydın hepinize bir kez daha. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, çok mutluyuz çünkü cuma, çünkü haftanın son iş günündeyiz. Önümüzdeki hafta itibariyle cuma geldiğinde şöyle söyleyeceğiz. Haftanın son iş ve okul günündeyiz. Çünkü 14 Eylül pazartesi günü itibariyle tam manasıyla okullar açılacak. Bu yüzden bu hafta sonu enerji depolamalıyız, dinlenmeliyiz. Pazartesi sabahından itibaren güzel bir trafik bizi bekliyor olacak. Şimdiden ben söyleyeyim. Ona göre önlemlerinizi alın yani. Evet, çok keyifli şarkılarımıza devam ediyoruz. Yüzünüzde bir gülümseme olsun. Hatta o gülümsemeyi çekin, bana gönderin. Göreyim nerelerden dinliyorsunuz, nasıl bir ifadeyle. APO bizimle ömrü.

0: kördüm.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Son bir hafta 10 gündür bir akım var. 80'ler akımı. Mutlaka rastlamışsınızdır. TikTok'ta, Instagram'da. Herkes fotoğraflarını 80'ler versiyonuna çevirip paylaşıyor. İşte kıyafetler, takılar tam manasıyla 80'leri anımsatıyor fotoğraflar. Ben bayılıyorum. Tabii kimileri sıkıldı artık bu fotoğrafları görmekten ama açık söylemem gerekirse ben hiç sıkılmadım. Hatta kendim için de yaptım. Onu paylaşayım mı paylaşmayayım mı karar veremiyorum. Yalnız değilim. Kuzenimle birlikte tatildeyken çektirdiğimiz bir fotoğrafı 80'ler versiyonuna çevirdim. İnanın.

inanılmaz tatlı oldu. Ama derseniz ki Arzu paylaş biz de görelim, o zaman söz paylaşacağım. Instagram hesabım DJ Arzu Kaya. Mesajlarınıza göre davranacağım yani. Evet, Pop'un Kralı'nda şimdi konuğumuz Elif Buse Doğan. Yangın Yeri. Keyifle dinleyin.

0: için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar Türk Telekom.com.

0: ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
13: Getir, bir mutluluk getir.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bahçe Vatan.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Çok yoğun bir mesaj trafiği var. 80'ler versiyonu fotoğrafını paylaşmamı isteyen çok sayıda dinleyicim var. Peki söz birazdan paylaşacağım, göreceksiniz. Ne güzel yıllarda aslında düşünecek olursanız 80'lerde gençliğini yaşamış olanlara ben çok özeniyorum. Kıyafetler farklıydı, şarkılar farklıydı, makyaj farklıydı. Çok enteresan ve özel yıllar 80'li yıllar. Bir düşünün, cep telefonu yok, sosyal medya yok. Herkesin elinde aynı anda fotoğraf çeken bir telefon da yok. Fotoğraf çekiyorsunuz, gidiyorsunuz fotoğrafçıya, tab ettiriyorsunuz, öyle derlerdi. Yaptırıyorsunuz fotoğrafları ve bekliyorsunuz birkaç gün. Basıldıktan sonra fotoğraflar keyifle tüm aile bakıyordu tek tek. O kadar zevkliydi ki. Kasetler, Walkman'ler, plaklar. Sanıyorum birçoğumuz 80'li yılları çok özledik. Keşke her şey o yıllardaki gibi olsa, değil mi? Evet, artık günümüze dönelim, tamam, kaptırmayalım 80'lere. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Hatta hafta boyunca sizlerden en çok istek alanlardan biri. Poezi, Başımda Belalar.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz yeni ve son saatte de devam ediyor en sevdiğiniz şarkılarla. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından dinleyicilerimiz mesajlarıyla bana ulaşıyorlar. Gülümseyerek fotoğraf çekip gönderiyorlar. Kahve içerken yine fotoğraflarını çekip gönderiyorlar. Paylaşmak o kadar güzel bir şey ki. Nerede ne yapıyorsanız her daim benimle paylaşabilirsiniz. Ben de paylaşmayı çok seviyorum. İnanın bana, güzel anlar paylaştıkça çoğalır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, yeni saatte Hadise ile devam ediyoruz. Ara Beni, yani en sevdiğim.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: seni bekliyor. Burası alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Alışverişin yeni merkezi,
2: Merkez Ankara. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
0: Ekspertiz. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün Only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Unta tost ekmeği 110 lira.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

Yarın günlerden Kral Pop Radyo Top 20. Evet, saatler 13'ü gösterdiğinde Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımı başlayacak. İlk 5'e bakalım değişmeden bu hafta kimler vardı? 5 numarada Crush ve şarkıları Crush. 4 numarada Tantaşçı Gidişat. 3 numarada Hadise Ara Beni. 2 numarada Manifest Toz Pembe. 1 numarada ise Blok 3 Sebebi Yar. Bakalım yarın neler olacak, ben de heyecanla bekliyorum. Listemiz 20 şarkıdan oluşuyor. Türkiye genelinde müzik sektörüne yön veren bu önemli listeyi takip etmek, görmek ve dinlemek için kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz. Ayrıca gün boyunca bu en çok sevdiğiniz 20 şarkıyı Kral Pop Radyo'da dinleme şansınız var. Kulağınız, gözünüz bizde olsun. Şimdi ise Burak Bulut'la devam ediyoruz. Ah be Manolya.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap. 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, getir.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Cuma, mesajların en çok gönderildiği gün. Hep güzel dualar, güzel dileklerle tüm dostlarımıza mesajlar gönderiyoruz. Umarım kalbinizden geçen tüm dualar...

dualarınızın kabul olduğu bir gün olur bugün. Hepimiz için. Yarın cumartesi ve biliyorsunuz ki saatler 11'i gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Lütfen yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir cuma günü diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

Ahşaptan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP Bilgi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Firefly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüşte tarzımızla

0: yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün onlu 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram unta tost ekmeği 110 lira.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Türkiye best modellerini arıyor.
10: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: getir. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de Roma maçının ardından çıkan kriz sona erdi. Başkan Aziz Yıldırım istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirdi. Kartal bugünkü antrenmanda takımının başında olacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalmış. Kartal maçın ardından görevi bırakıyorum demişti. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43-35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü

0: 5 kategorisinde şampiyon oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu...

0: boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: hattına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
8: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
15: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 11 Eylül Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 43 kişi daha gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında mezarının bugün açılması bekleniyordu. Savcılıktan gelen bilgiye göre fetvi kabir işlemi ertelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi. Böylece toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 aydır tutuklu bulunuyordu. Kaya, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İsviçre Alplerinde bir turist otobüsü devrildi. 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar, yani 2977 drone'la ikiz kulelerin silüeti oluşturuldu. Sıcaklık artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara açık 31, İzmir ve Antalya açık 32, Bursa az

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de Roma maçının ardından çıkan kriz sona erdi. Başkan Aziz Yıldırım istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirdi. Kartal bugünkü antrenmanda takımının başında olacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalmış. Kartal maçın ardından görevi bırakıyorum demişti. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43-35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umuyorum iyisinizdir. Hafta nasıl geçti sizler için? Yorucu geçti diyorsanız biraz yüzleri gülümsetecek güzel bir haberim var. Violent Tema Park'ta hafta sonu eğlencesine dahil olmak ister misiniz? Ya da sezon boyunca dilediğiniz herhangi bir gün. İlla ki hafta sonu gitmek zorunda değilsiniz, değil mi? Peki, Violent Tema Park demişken, her sezon olduğu gibi bu sezonda yine dinleyicilerimize 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandırıyoruz. WhatsApp numaramı hatırlatacağım sizlere. Gayet basit kazanmak. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, mail adresinizi göndermeniz yeterli. Ardından ekip arkadaşlarımız yayın içerisinde kazananı belirleyip bana aktarıyor ve dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. WhatsApp numaram 533-781-7474. Türkiye'nin ilk tema parkı. Violent Tema Park'ta eğlenceye, adrenaline doyacaksınız. Ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, kiminle gitmek isterseniz 4 kişilik giriş hakkı sizin olacak. Ben de orada olmak isterim diyorsanız mesajları bekliyorum.

0: Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
6: Next. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Evet, gün cuma ve bu hafta sonu için güzel bir planınız var mı, yoksa yapılacaklar, işler çok mu, sırada bekliyor mu? UCLA bir araştırma yapıyor ve bu çalışmada hafta sonunu küçük bir tatil gibi geçirmesi istenen kişiler, olağan düzenine devam edenlere kıyasla pazartesi günü, yani hafta başlarken kendilerini çok daha mutlu hissettiğini ifade ediyor. Burada tabii mutlaka seyahate çıkmaktan söz edilmemiş. Yani hafta sonu işte güzel bir fikir, bir öğünü acele etmeden yemek, hep önünden geçtiğin yere bu kez uğramak mesela, fırsat yaratmak, sevdiğiniz biriyle yalnızca keyif için bir şey yapmak örneğin. Hafta sonu çalışacak olanlar da var, çoğumuz da çalışıyoruz zaten, ben de çalışanlardanım. Ama bunun zamanı başka bir gün de olabilir, illa ki hafta sonuna sıkıştırmaya gerek yok. Yani kendine şu bir iki gün ayırmak gerçekten önemli. Mesele iki güne her şeyi sığdırmak değil, birazcık onları yaymak. Bu kez neleri değiştirdim yerine, neyi yaparken gerçekten keyif aldım diye sorabileceğimiz bir hafta sonu umuyorum hepimiz için olur.

Güzel haberler alıyor musunuz bu aralar? Evet, çok ihtiyacımız var değil mi güzel habere? Her zaman ihtiyacımız var aslında. Güzel bir haber aldığımızda ilk kime söylüyoruz peki? Benim var tabii güzel haberleri paylaştığım kişiler. Sizin var mı? İlk kimi ararsınız? Yalnızca sizi dinleyecek olanı mı yoksa sizin kadar sevinecek olanı mı ararsınız? Genellikle

Öncelikle güzel haberleri paylaşmanın ve karşılığında ilgi görmenin yakınlığı destekleyebildiğinden bahsedilir. Yani birbirimizin yalnızca zor günlerinde değil, iyi günlerinde de nasıl eşlik ettiğimiz önemli bir mesele. Ve düşünün zaten, heyecanla bir şey anlatıyorsun, karşındaki ha iyiymiş deyip geçiyor. İnsanın anlatısı gelmez. Morali bozulur hatta. Bir de gerçekten mi? Hadi anlatsana nasıl oldu diyen var. O zaman iştahlı iştahlı anlatıyoruz tabii. Motive oluyoruz anlatırken. Belki bugün eşinizin, arkadaşınızın ya da çocuğunuzun o küçük görünen bir başarısı vardır hayatında. Bizim için minik olabilir ama onun için değildir. Dinlemek lazım. Bence sevgiyi göstermenin en güzel yollarından biri, birinin sevincine kendi sevincimizmiş gibi katılmak. Çok önemli. Sizce de öyle.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne bir...

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, imkanlık getir.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.

0: geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB...

kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Yayına başlarken biraz yüzleri gülümsetelim, bir sürprizimiz var demiştim. Eğlence ve adrenalin arayışında olanlar varsa tam size göre bir hediye demiştik. Neydi? Violent Tema Park'a günlük giriş hakkı, hem de 4 kişilik. WhatsApp numaramı hatırlattım. Birbirinden eğlenceli sayısız ünitede bütün günün geçirebileceğiniz, özellikle de sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla beraber eğlenebileceğiniz bir günlük giriş hakkı dinleyicilerimizin olacak demiştik. WhatsApp numaramı hatırlattım. Ad, soyad ve mail adresinizi yazıp göndermenizi beklemiştik. Ekip arkadaşlarımız günün kazananını belirledi. Sevgili Yeşim ismi gönderdi. Hayriye Konar. Tebrik ediyorum sizi. 4 kişilik günlük giriş hakkı kazandınız. Yarın itibariyle sezon sonuna kadar herhangi bir gün, dilediğiniz bir gün hakkınızı kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor, geceler daha serin. Ege'de karayel sert, Akdeniz'de nem artıyor, hava daha bunaltıcı olabilir, güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Okullar açılıyor, değil mi? Peki yaz boyunca evde öğretmen kimdi? Çocuklu ailelere, annelere, babalara soralım. Evde öğretmen bazen anne baba, bazen kardeşler, bazen anneanneler, babaanneler, büyükanneler, dedeler oluyor. Torununun telefonda bir şey gösterdiği, büyükannenin ise ona bir tarif öğrettiği bir ev. Yaz boyunca böyleydi, değil mi? O evde öğretmen kim oluyor? Torun mu yoksa büyükanne mi? İşler değişti artık, değil mi? Teknolojiyle beraber. Bence her ikisi de. Artık herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Kaç yaşında olduğunun önemi yok. Hatta Arxiv bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Torunlar teknolojik tarafı üstlenirken büyükler fikirleriyle hikayeye yön veriyor diyen bir sonuç çıkarmışlar. Bu çok tanıdık geliyor bana. Birimiz yeni uygulamayı biliyoruz, diğerimiz yılların deneyimini getiriyor. Herkesin bildiği başka. Eskiden çocuklara sen anlamazsın, sen sus büyükler konuşurken denilirdi. Yani benim çocukluğumda öyleydi. Şimdi sıkıysa söyle. Ben senden daha çok şey biliyorum.

0: Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj yapı ekspertiz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Bahçe.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

Bugün cuma olunca plan program arayışında olanlar vardır belki. Yaptınız mı bir şeyler? Hafta sonu kendinize belki vakit ayıracaksınız. Belki sevdiklerinizle. Bana da birkaç telefon geldi. Yanında rahat olabildiğim insanlarla geçireceğim bu hafta sonunu dedim. Tabii garip karşılayanı da oldu. Benim yanımda rahat değil misin diyen de oldu. Tabii ki rahatım ama tam olarak anlatmak istediğim bu değil. The Guardian geçtiğimiz günlerde bir araştırma paylaşmıştı. Onu anlatayım size. İnsanların kendi kırılganlıklarını başkalarınınkinden daha olumsuz değerlendirebildiğini gösteren bir araştırmaydı bu. Şöyle bir sahne oluşturalım, şöyle bir hayal kurun. Gidiyorsunuz bir masaya oturuyorsunuz. Her şey harikaymış gibi davranmak yerine bu hafta biraz zorlandım diyorsunuz. Karşınızdaki de anlatmak ister misin diye soruyor. İşte benim sevdiğim arkadaşlık biraz böyle, her buluşmaya neşeli, başarılı, söyleyecek çok şey olan biri olarak gitmek zorunda.

da kalmamak. O yüzden yanında rahat olabildiğim insanlarla geçireceğim bu hafta sonunu diyorum. Herkese her şeyi anlatmak gerekmiyor elbette, değil mi? Belki vardır sizin de hayatınızda. Yakın arkadaşlar, nedir yakınlık? Seni hep böyle neşeli görmek istiyorum değil de, bugün nasılsan öyle gel diyen arkadaşlar.

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer. Detaylı.

0: Trafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para af para hediye. Üstelik para af paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para af para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

Cuma yayınımı bitirirken insanlara dair iç açan bir bulgudan bahsedeceğim. Dünya Mutluluk Raporu ile alakalı. Geçen senenin raporu haliyle daha yeni paylaşılıyor. Kayıp cüzdan deneyi vardır. Biliyor musunuz bunu? İnsanların beklentileri karşılaştırılır bu kayıp cüzdan deneyinde. Özetleyeyim. İnsanlar başkalarının cüzdanlarını geri getirme ihtimalini olduğundan düşük tahmin eder genellikle. Gerçeği ise tam tersidir. Cüzdanların geri gelme ihtimali eskisinden çok çok daha fazla artık günümüzde. Yani gerçekte karşılaşılan dürüstlük beklenenden daha yüksek. İşte bu Dünya Mutluluk Raporu'na yansımış. Benim de aklıma tabii hinlik geliyor hemen. Artık her yerde gözetleniyoruz neticede. Kameralar var. Acaba kaybolan cüzdanlar ya şimdi bir kameradan tespit edilirim endişesiyle mi geri götürülüyor? Yani ama biz yine iyi tarafından bakalım. O cüzdanı sahibine ulaştırmak için uğraşan insanlar var hayatta gerçekten. Bence onların varlığı da dünyaya bakışımızda yer hak ediyor. İyi ki varlar. Bak Dünya Mutluluk Raporu'na kadar yansımış. Birbirimize karşı temkinimizi değil de iyi niyetimizi kaybettiğimiz zaman sıkıntı başlıyor. Evet, iyi niyetimiz kaybolmasın. Hafta sonu da güzel geçsin. Hepinize sevgi selamlarımı iletirim. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceği belirtilmişti. Ancak Kartal bugünkü antrenmana katılmadı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin'in Kartal'ı ikna çabasının sürdüğü belirtiliyor. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılca Hamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Shopandfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shopandfly?

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün Only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Unta tost ekmeği 110 lira.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
9: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımların.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 11 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç tartışmalarıyla uğraştığını söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi. Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık dün hakim karşısına çıktı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti için özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 kişinin ölümü ve 14 kişinin hala bulunamamasıyla sonuçlanan gemi faciasındaki zanlılar bir kez daha yargıç karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Ünlü şarkıcı Nev yoğun bakımda, Zor Her Şeye Rağmen ve Mühürlü Kaderim gibi şarkılarıyla hatırlanan Nev'in karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. Amerika'da 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. New York'ta hayatını kaybedenlerin sayısı kadar, yani 2977 drone'la hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerinin silüeti oluşturuldu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yarın da yüksek değerlerde olacak. Yarın İstanbul ve Bursa az bulutlu 30, Ankara ve İzmir az bulutlu 32, Antalya az bulutlu 34 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

11 Eylül ve Cuma haftanın yorgunluğuyla başladığımız Cuma günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle de Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız başladı. Herkese merhaba. Önümüzdeki 2 saatinizde eşlik ediyor olacağım. Harika şarkılarla hem haftanın yorgunluğuna iyi gelecek hem bizi hafta sonuna hazırlayacak şarkılarla. Haber merkezine teşekkür edelim. Yeni saat açılışıyla günün gelişen olaylarını paylaştılar. Hemen ardındaysa sevdiğimiz şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Gündemde konularımız var. Bugün Vizyon'un yeni filmleri var. Ayrıca bu hafta sinemada en çok ilgi gösterdiğimiz filmlere de bir göz atacağız ve diğer konu başlıklarıyla. Şimdi ise son haftaların en sevilen şarkılarından biri. Hadise Ara Beni Kral Pop Radyo'da. Herkese merhaba.

0: Tanzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ankara. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Getir büyükte şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün onlu 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram unta tost ekmeği 110 lira.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulayabilirsiniz.

0: kutlama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

27 eğitim öğretim takvimi pazartesi günü. 14 Eylül'de başlıyor. Bu hafta uyum haftası vardı. Öğrencilerimizin okula adaptasyonu için programlar gerçekleşti. Ama pazartesi günü tam olarak 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlıyor. Birçok önlem var. Özellikle güvenlik önlemleri bu yıl arttırılmış durumda ve okul giriş ve çıkışları kontrollü yapılıyor olacak. Yaya ve araç yolları ayrılacak. Ayrıca kılık kıyafet, telefon yasağı gibi randevulu ziyaretle velilerin okula randevusuz giremeyecek olması da yine Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklanan önlemlerin başında gelen maddelerdendi. Ayrıca pazartesi günü de ulaşım ve trafik tedbirleriyle ilgili İstanbul başta olmak üzere bazı önlemler alındı. İstanbul'da okulun ilk günü yani 14 Eylül'de sabah 06 ile 16 arasında toplu taşıma araçları ücretsiz olacaklar. Ayrıca yoğunluğu azaltmak adına

Yollarına da ek seferler düzenlenecek, yol çalışmalarına da bir hafta ara veriliyor olacak. Öğrencilerimiz okula vaktinde ve rahat bir şekilde ulaşabilmesi için. Tabii biz velilere de bazı görevler düşüyor. Özellikle okulların ilk haftasında toplu taşımayı tercih etmek oldukça sağlıklı olacaktır. Kral Pop Radyo'da Cuma şarkıları. Çağla Doğu Sevek, Seni Düşündüm'le devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi mücadeleleri başladı. Galatasaray Sporting Lisbon'la mücadelesinde 3-1 mağlup ayrıldı ama oynadığı futbolla bir sonraki mücadelelerde gücünü göstereceğine eminiz. Fenerbahçe dün akşam Roma ile 1-1 berabere kaldı. Yine hak ettiğimiz bir mücadeleden 1 puanla yolumuza devam etmiş olduk. Şampiyonlar Ligi'nin önümüzdeki mücadeleleri yani ikinci karşılaşmaları 13 Ekim'de başlıyor olacak. Önümüzdeki haftada UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş 17 Eylül'de saat 22'de Marsilya ile mücadele edecek. Gelelim biz Süper Lig'e. Süper Lig'de haftanın karşılaşması yani 5. hafta mücadeleleri bu akşam başlıyor. Saat 20'de Beşiktaş Erzurumspor. Haftanın kapanışı ise pazartesi akşamı 14 Eylül'de oynanacak saat 20'de Gaziantep Fenerbahçe mücadelesiyle. Tabii ki bizi sporda bu haftaya harika başlatan filenin sultanlarını hafta bitmeden bir kez daha anmak ve teşekkür etmek istedim. 2026 yılını da filenin sultanları tarihi zaferlerle kutlamaya devam ediyorlar. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kutlayarak bu duyguyu, bu minneti, bu coşkuyu bize yaşattıkları için bir kez daha filenin sultanlarına teşekkür edelim. Kral Pop Radyo'da şimdi biz nefesle bir kıvılcım dinleyip en iyilere devam edelim.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bizim huzur lazım.
18: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.

Yarından geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinde benzinin litre fiyatına 3.20 kuruşluk bir artış yapılması bekleniyor. Bugünün gündem haberlerinden biriydi. Ve gelelim sinemalarda bu hafta, daha doğrusu geride bırakmaya hazırlandığımız hafta boyunca hangi filmleri izledik? Haftanın lideri değişmedi. Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün 6. haftasında da en çok izlenen film ülkemizde. Odyssey ise 8. haftasında 2. sırada. Fall 2 Ölümcül Tırmanış 3. sırada, ilk haftasında 3. sırada yer aldı. Ruhlar Bölgesi Aramızdalar 3. haftasında 4. sırada. Ve Harry Potter ve Felsefe Taşı'yla bir nostalji yaptık. Sinema severlere tekrar sunuldu ve en çok izlenen filmler de 5. sırada. Az sonra bugün itibariyle vizyonun yeni filmleri, çok önemli oyuncu kadrosuyla yeni alternatifler dahil olacak ve biz sinemanın yeni filmlerini sizlere tanıtacağız. Şimdi ise Kral Pop Radyo'da. Mebrure

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

11 Eylül ve Cuma hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız günün akşamına ilerliyoruz. Kimilerimiz önümüzdeki saat itibariyle hafta sonu startını vermiş olacaklar bile tatil anlamında ama bu yoğunluk bu tempo tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar, iyi çalışmalar bir kez daha. 11 Eylül yılın 254. günü. Bugün doğum günü olan dinleyicilerimize en başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun. İyi ki doğdunuz. Şarkılar sizin bugün ve çok keyifli bir şarkıyla da devam edelim. Bu yazın en çok paylaşılan şarkılarından biri oldu hiç şüphesiz. Manifest, Ajda Pekkan, Hileli, Kral Pop Radyo'da.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsat.

0: Burası alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
1: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Buy Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Buy Now uygulamasında. Son gün 14 Eylül.

0: üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün onlu 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram unta tost ekmeği 110 lira.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Türkiye best model.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

Ve haftanın yeni filmleri. Bugün itibariyle izleyiciyle buluşan filmlerden tanıtacağım ilki Aşkın Büyüsü 2 geldi. Fantastik romantik. Nicole Kidman, Sandra Bullock, Casey Bradley. Çok önemli oyuncu kadrosu. Özellikle hayran kitlesi açısından Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit ediyor. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda buluyorlar. Aşkın Büyüsü 2 bugün itibariyle fantastik romantik vizyonda. Animasyon için konuşan hayvanlar bir seçenek. Gerilim sevenler için Kanlı Körfez var. Dram ve gerilim bir arada barındıran İçimdeki Yabancı filmi var. Korkuda İbret 2 Lanetli Kız geldi yerli yapım ve yerli yapım aksiyon filmi ise 12 Savaşçı merak uyandıran yapım bugün itibariyle izleyicinin karşısında. Ayağını Denk Al aksiyon komedi. Komedide Konu Ne filmi var. Ayrıca aksiyon ve komediyle Şahin ve Kanarya bir seçenek. Dramda Bağıp Cinler Alemi var ve son olarak Arınma'da korku severler için bir diğer yerli yapım türü seçenek.

Sonbahar geldi ama henüz hissetmeye başlamadık. Yaz sıcaklarında seyrediyor hava durumu. Ama önümüzdeki hafta itibariyle de bu durumun değişeceği öngörülüyor. Hafta sonu için İstanbul'da sıcak bir hava olacak. Pazar günü Trakya'dan gök gürültülü sağanak bekleniyor ve onun İstanbul'da da etkili olma ihtimali var. Yeni haftayla birlikte de pazartesinden itibariyle de yağmurlu bir hafta ve 21-22 dereceye kadar hava sıcaklığının düşmesi önümüzdeki günler, önümüzdeki hafta itibariyle öngörülüyor. Yani önümüzdeki hafta sonbaharı yaşamak istiyoruz diyenler için sonbahar havasını yaşamaya başlayacağız öngörüsü var. Ankara Ekos, beni al, Kral Pol.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Renault'lar için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak. Alışverişin
1: yeni merkezi, merkez Ankara. Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Önümüzde harika bir hafta sonu tatili var. Yeni haftayla birlikte 2026-2027 eğitim öğretim takvimi start alıyor. Pazartesi günü eğitim öğretim ilk günü olması sebebiyle yaklaşık 18 bin servis aracının trafikte yer alacağı sebebiyle sabah 06 ile 16 saatleri arasında İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Lütfen biz de özellikle önümüzdeki hafta biraz toplu taşıma kullanma ihtimalimiz varsa araçlarımızla trafiği yoğunlaştırmayalım. Öğrencilerimiz en azından ilk haftalarında rahat bir şekilde okullarına gidip gelebilsinler. Birazdan Bay J, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacak. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesiyle Demir Ali Çelik ben görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Buran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Kartal dünkü Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini bildirmişti. Sarı lacivertlerde belirsizlik sona erdi. Kartal'ın istifası kabul edildi. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde daha da artıyor. Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara'da Poyraz sert esmeye devam ediyor. Geceler daha serin. Ege'de karayel sert. Akdeniz'de nem artıyor. Hava daha bunaltıcı olabilir. Güneş çarpması riski var. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde tedbirli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

akşamlar Türkiye, Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Biz uzun süredir Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosuyuz. Yıllar oldu. Bu yüzden artık reyting sonuçlarına çok seyrek bakıyoruz. Yani ne olmuş olabilir ki 5. sıraya falan düşmüş olalım? Hatırlıyorum, stüdyoya atom bombası falan mı düşmüş olması gerekiyor? Bizim Mert Rusçuklu dün gece karısı yapma be gebereceksin demiş olmasına rağmen 60 tane midye dolma yediği için yayın mikserine kussa. Yanda 5 stüdyo daha var devam edebileceğimiz, anlıyor musunuz? Gerek yok artık reytinglere bakmaya. Zaten şu anda her sunucu farklı şehirde yayın yapıyor. Annemle rahmetli babam biz küçükken birinden birine bir şey olursa yalnız kalmayalım diye ayrı uçaklarla seyahat ederlermiş, biliyor musun? Sanırım radyo yönetimi bu tarz bir şey uyguluyor. Ben Bodrum'dayım mesela. Yer yarılıp ilçe dibe çökse Mert Rusçuklu Seferihisar'dan yayına devam ediyor. Anladın? Ve yönetimden bir kişi de demiyor ya Bay J yerin 7 kat dibine çöktü iyi midir acaba diye. Çünkü biliyorsunuz the show must go on. Show devam edecek millet. Böyle bir dinleyicim mesaj yazmış DM'den. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu programı sen sunsan daha iyi olurdu Bay J demiş bana. Tabii ki daha iyi olurdu. Ama kanalın ücretimi karşılayabileceğini hiç sanmıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bunu deniyorum. Yani bu dolduruşa da gelmezse kanallar Beyaz 80 yaşında hala benim daha iyi sunma ihtimalim olan programları sunmaya devam edecek. Herhalde hoş ödü. Yani ne yapayım, diyecek bir şeyim yok. Radyo sunuculuğu dışarıdan bakınca muazzam iş değil mi arkadaşlar? Evet. Aa ne güzel, klimalı bir odada oturuyorsun. 2 saat 2 şarkı çalıp 2 geyik yapıyorsun. Gelsin paralar. Bir kere gelsin paralar göreceli. O yani kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Radyo sektöründe az önce söylediğim gibi tek bir kutsal kural vardır. Yayın akacak. Bak senin canının, sağlığının, ruhsal dengenin zerre kadar önemi yok. Önemli olan o frekanstan ses çıkacak. Önemli olan reklam aralarındaki o deterjan reklamı mutlaka girecek. Anlatabiliyor muyum? Bir gün yayındayım. Acayip hastayım. Ateşim 39,5. Gözümün önünde halüsinasyon. Stüdyoda Tarkan konuğum zannediyorum. Biliyor musunuz? O derece içimden böyle gülleri kimin yoluna dökmüştün diye sorsam mı gibi abuk sabuk röportaj soruları falan geçiyor. Yönetime mesaj attım can havliyle. Müdürüm ölüyorum, bilincimi kaybediyorum. Yayını erken mi kapatsam? Gelen cevap kurumsal şayese. Bay J sevgili, mikrofon kapalıyken istersen kusabilirsin bile. Ama mikrofon açıkken sesin enerjik gelsin. Hadi koçum göreyim seni. Radyo yönetimi için sen bir insan değilsin. Bir ses aparatısın. Stüdyoda yayındayken içeri böyle doğal afet olsa, binanın yarısı gitse genel müdürün tek endişesi şu olur. Çok dip ses yaptı mı yayında? Yapmadıysa devam et. Araya bir sponsor alalım. Geçen bir arkadaşım anlattı. Canlı yayında stüdyoya arı girmiş. Çocuk arıdan ölümüne korkuyor. Alerjisi de var. Yayını kesip dışarı kaçmış. Yönetim çocuğu kovmaktan beter etmiş. Gerekçe ne biliyor musun? Niye kaçtın? Arı sokarken de konuşabilirsin. Dinleyiciye bunu doğal yaşam ve bahar esintisiyle sunuyorum bugün programı diye satsaydın. Nasıl bir profesyonelsin? Adam istiyor ki arı beni soksun. Ben acıdan bağırırken araya evet sevgili dinleyiciler. Acının adresi acılı Adana kebapçısı Emin Usta. Bu programı sizler için sundu diye. Dead Air. Ölü hava. Yani radyoda Dead Air yani yayının sessiz kalması yönetim için son demektir yani. Ölüm demek. Sen yayında kalp krizi geçir, masaya yığıl, yönetim ambulansı aramadan önce rejideki çocuğa bağırır. Mikserden otomatik playlisti devreye sok. 3 numarayı çal. Ambulans stüdyoya gelir, seni sedyeyle çıkarırlar. Arkadan hüzünlü bir şarkı falan da çalmaz ha. Arkadan cıvıl cıvıl bir jingle yükselir. Pop pop kral pop hey! Hayatın ritmini yakala. Ben orada, benim ritmim bitmiş. Sonuç olarak beni biliyorsunuz yani diksiyonum ne kadar iyi. Diksiyonun ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar entelektüel olursan ol. Radyoda değerin bilgisayarın play tuşuna basan parmağın kadar. Öyle. Çok teşekkürler. Tüm meslektaşlarıma mesajım yayınınız hiç kesilmesin. Ve benim gibi bir devle aynı piyasada tutunmaya çalışırken de sabırlar diliyorum.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Afpara. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para Afpara hediye. Üstelik para Afparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para Afpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Ankara.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
0: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar Divan Ev.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Ütü deyince vatan.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece deneme. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Pop Radyo'da akşam trafiğinin en zor saatinde Bay J Show'a hoş geldiniz millet. Şimdi öndeki Z kuşağı çocukları ve arkadaki tecrübeli abilerim bana bakıp şöyle düşünüyor olabilir. Ya Bay J, stüdyoda herkesin huyuna suyuna gidiyorsun. Çok politik bir insandırsın. Haklısınız, nefret edilmemek gibi bir kaygım yok ama çünkü ben o noktayı Bodrum'a taşındığım gün çoktan aştım. Benim gözümde insan insandır abi. Siyahla beyaz arasında bir fark yok. Kafkas ırk, siyah ırk. İnsanları ayıran kişi insan kelimesinin sözlük anlamını unutmuş demek. Kadınla erkek arasında da bir fark yoktur. Hatta siz Macar dersiniz, ben Avusturyalı derim. Ki burada yıkılmış bir imparatorluk üzerinden Orta Avrupa tarihine yaptığım entelektüel göndermeyi umarım entel abilerim, ablalarım yakalamıştır. Entel ve abilerim, ablalarım pek durmuyor. Fark ettiniz mi? Bir sakinlik var. Gelin görün ki bu kadar hümanist biri olmama rağmen ben bile zamanında büyük çuvalladım. Size ilk eşim hamileyken tam doğum sancılarının eşiğinde kadının gözünün içine bakıp hayatım sanki sen biraz kilo mu aldın, bir dombişlik var gibi bir şey söyledim. Yani şaka her zaman her yerde yemiyor. Öyle bir nefret dalgası aldım ki o gün bugündür eşlerim hala hep nefret ediyor bana. Sıradaki eşim etmesin be. Son dönemece geldim artık, çok yaşlandım ya. Hiçbir şey beni korkutmuyor artık. Doktorlar bile. Evet, lafı doktora getireceğim çünkü geçen yıl istatistik okudum. Tüylerim diken diken oldu. Çok fazla ters ameliyat gerçekleşiyormuş. Geçen yıl mesela 150 tane ters ameliyat gerçekleşmiş. Yani tıp literatüründe milyonda bir olması gereken olay. Bizde bildiğin seri üretim. Ya bu ne demek biliyor musun? Doktor değilim ama basit bir mantıkla. Yanlış kol, yanlış bacak. Bu kadar basit. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben hasta olsam ve yarın dizimden ameliyata girecek olsam o masaya yatmadan önce sağlam bacağıma keçeli kalemle bir çarpı işareti koyarım. Altına da şöyle yazarım. Sevgili doktor, öncelikle hayırlı ameliyatlar diliyorum. Bu bacak Allah'ça vallahi hayatım boyunca hiçbir problem çıkartmadı. Kıtırt sesi bile gelmedi. Masanın diğer tarafına hadi canım. Yazmaya devam edelim. Eğer şu an bu yazıyı okuyorsanız. Siz berbat bir doktorsunuz. Lütfen beni hemen uyandırın. Aramızda kalacak, şikayet etmeyeceğim. Çünkü biliyorsun sevgi her şeyin çözümüdür derler ama bu ameliyat masasında sökmüyor. Şimdi bu vakaların bir kısmı da %10 kadarı üroloji alanında olmuş arkadaşlar. Şimdi matematik dehası değilim ama kabaca hesaplarsak 15 tane filan yapıyor. Belki de 15,5'tür bilmiyorum. O buçuk olan da muhtemelen hatalı bir sünnet falan, bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Düşünsene ameliyathanede tam 15 defa şu diyalog yaşanmış. Yani doktor bey, yani siz şimdi bana birinin tümörlü olduğunu söylüyorsunuz ve şu an elinizdeki o kesip aldığı ve benim sağlam ve iyi olan doktorun da İspanyol olduğunu hayal edelim. Ay caramba las cojones ay diye feryat edin. Gerçi İspanyollar da en berbat artikülasyon bozukluğu bile kulağa çekici gelebiliyor, biliyor musun? Adamların S harfi sendromu, Barcelona yerine Bafelona diyorlar ya. Her şey default olarak seksi geliyor. Ama ya ameliyathanede öyle değil. Peki. Peki o zaman sıradaki şarkıyı illa bir yere mi bağlamam gerekiyor? Yani illa radyo sunuculuğu el kitabının ikinci maddesi diye ben bunu yapmak zorunda mıyım? Sıradaki şarkı ameliyata girmeden önce bacaklarını kontrol eden dinleyicilere gelsin, ayrılmayın.

Bir hafta sonuna maddi manevi hazırsınızdır. Ben Bayce Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. Hiçbir şeye hiçbir anlamda hazır değilim. Erişim gücüm çok kısa. Mutfakta buzdolabına kadar gidebiliyorum. Karım bu akşam hamburger yiyelim dedi. Sevdiği bir hamburgerci var. Patatesiyle 750 lira hamburger. İçecek de aldığın zaman iki kişi 2000 lira. Ben de gidip 3 kilo kıyma aldım. Karım benden nefret ediyor bu arada. Çünkü... Ya kusura bakmayın ama yani bir takım hamburgercilerin kirasını ve elemanlarının SGK'sını ödemekten çok sıkıldım ve çok yoruldum, tamam mı? Ve hamburgercinin eşinin alışveriş bağımlılığını söylemiyorum bile. Ya beni hiç ilgilendirmeyen konu, aile içinde halletsin, çift terapisine mi giderler artık, umurumda bile değil. Bak hiçbir şey umurumda değil ve nedenini düşünüyordum. Sonra fark ettim ki hiçbir şeyin umurumda olması için, yani bir şeyin umurumda olması için ona erişimim olması gerekiyor. Hiçbir şeye erişimim olmayınca, mesela borsada büyük bir çıkış başlamış. Umurumda değil, ay sonuna kadar 2000 liram var. Anladın? Eskiden olsa babamın gençlik zamanı filan, o son 2000 liranla hisse senedi alırdın. Sonra bir gün zengin olurdun filan. Benim şansımla bir senede o 2000 lira 570 lira olur. Dürüm fiyatı da 900 liraya gelir. Başladığım yerden de geriye düşerim. Hiç olmasa 2 dürüm yiyecektim, anladın mı? Bu yüzden girmiyorum bu işlere. Her yerde aynı muhabbet. Paranı enflasyona karşı koru. Sepet yap. Fon al. Abi koruyacak bir param olsa... Zaten sepeti ben kendim örerim bir yerden, yol kenarından arakladığım bambulardan falan, tamam mı? O sepeti yaparım. Benim param enflasyona karşı değil, akşam yiyeceğim döner fiyatına karşı bile kendini koruyamıyor millet. Geçen gün bir finans gurusu televizyonda bağırıyor. Kenara her ay gelirinizin %20'sini atın. Dayı! Dayı! Benim gelirimin %120'si kredi kartına gidiyor. Ben kenara ancak bedenimi atabilirim. O da artık ne kadar ederse. 55 yaşındayım ve sinirimden sürekli ekmek yiyorum. Yani o açıdan... Diğer herkes kriptocu oldu. Şimdi herkes korkuyor kriptodan. Kripto paracı oldular. Arkadaşlarım toplandı. Grafikler açtılar. Mumlar, çizgiler havada uçuyor. Abi şu coin şu direnci kırarsa uçacak diyorlar. Ben bakıyorum grafiğe. Bana kalp ritmi bozulmuş birinin EKG raporu gibi görünüyor. Ama bana sordular sen neye oynadın? Ben oynamadım. Yetişkinim. Siz aranızda oynamaya devam edin. Yatırım danışmanları son bir iki senedir, hatta birkaç senedir toprağa yatırım yapın, toprak kaybettirmez diyorlar. Doğru. Arsa alsan değerlenir. Ben ne kadar arsa alabiliyorum? Bir torba torflu çim toprağı. Ama bakın ben dinleyicime değer veriyorum. Şimdi öneriler bölümüne geçiyoruz. Madem para yok, birikim yapmanın ilk kuralı mutfak masrafını sıfırlamak. Bunun yolu da akraba ziyaretleri. Acemi gibi, amatör gibi çay içmeye gitmeyeceksen, kurabiye kurabiye, karbonhidrat nereye kadar, anladın? Stratejik beslenme diyorum benim için. Pazar akşamı tam yemek saatinde teyzenizin evinde olacaksınız. Kapıyı çalın, kapı açılınca mutlaka şaşırmış numarası yapacak. Yemek mi yiyordunuz? Bilmiyorduk biz sizin yemek yediğinizi, bilmiyorduk. Hiçbir zaman bilemedik. Vallahi bilerek ama hiç rahatsız olma. Var tamam, bir tabak daha koyun. Tamam o zaman. Bak haftada 4 gün bunu yapsan ayda 2 gram altın paran... Mutfaktan cepte. Şimdi eğer... Devam edelim. Bir şirkette çalışıyorsanız ev masraflarını şirkete yıkacaksınız. Gerçek birikim böyle yapılır. Telefonu evde şarj etmeyeceksin. Powerbankleri alıp işe gideceksin. Şirketin elektriğiyle doldurup akşam eve getireceksin. Evde mum ışığında oturup powerbankten telefon kurcalayacaksın. Anladın? Tuvalet kağıdı, peçete, sıvı sabun. Bunlar zaten size şirketin verdiği gizli primler, biliyorsunuz. Çantaya atın gitsin. Faturadan kıstığın her kuruş senin geleceğine yatırım. Artı ben bugüne kadar şirketinden yarısı bitmiş bir tuvalet kağıdı rulosu ödünç alan kimsenin tutuklandığına denk gelmedim. Ha belki ilk olursunuz. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, fikir sadece diyerek sıyrılıyorum arada. Ayrılmayın. Bay J. Kral Pop Radyo'da.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: konarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Buffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Buffy'de seni bekliyor. Üstelik Buffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
9: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
10: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.

akşamlar bile ne yapıyorsunuz? Bay J burada. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Tüm hızımızla da devam ediyoruz. Geçen gün sosyal medyada bir soruya denk geldim. Bana sormuşlar, Bay J sen neden yıllardır bu işi yapıyorsun? Valla bana bu soruyu zamanda rahmetli babam da sormuştu. Evde büyük kavga çıkmış. Adam bana git kendine düzgün bir iş bul, sigortan yatsın filan gibi şeyler diyorum baba. Ben de babamın gözünün içine bakıyorum. Babacım benim bir işe değil, direkt paraya ihtiyacım var demiş. İş değil, yani iş değil. Asıl amacım para. Yani işe benzeyen ama aslında tam bir iş gibi kadar çok çalışılmayan. Ama günün sonunda istediğim parayı ve konforu alabileceğim bir şey aradım. Ve tebrikler, burayı buldum. Cevap sizi tatmin etti mi? Ama başlangıç sebebim ne olursa olsun bu işin şu an Türkiye'de acayip iyi gittiği konusunda herhalde benimle hemfikirdir o tecrübeli abilerim, ablalarım. Bugün niye bu kadar çok abi, abla diyorum ben? Sanırım 55 yaşımı bitirdikten sonra bir kompleks geldi. Millete abi, abla diyerek kendimi tatmin etmeye çalışıyorum. Evet, paradan ve konfordan bahsediyoruz. Telefonlarıma uzun uzun sesli mesaj bırakan insanlara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, bana WhatsApp'tan 5 dakikalık podcast kıvamında sesli mesaj göndermeyin. Artık hepimizin telefonunda arayanın kim olduğu, saat kaçta aradığı kabak gibi yazıyor. Yani senin beni aradığını ben biliyorum. Ama o yok, o ses kaydını atmayı bir borç biliyor. Bir de arada eğleyip öğleyerek benim yayın yaptığım gibi yapsalar hiçbir problem çıkmayacak. Bağcay selam. Şimdi biz siz kim? Siz ne? Biz Ömerlerle bu akşam şey yapacağız. Beach'teki kulübe gideceğiz de. Hadi! Dinliyorsun mesajı. Bay J seni aramıştım da sanırım dışarıda yürüyüşe falan çıktın herhalde, ne bileyim. Belki de duştasın. Şimdi diyecektin ki ben memo ara, tamam mı? İşin bitince. Ya tüm ihtiyacım olan bilgi zaten ekranda yazan Mehmet ismi. Memo. Memo, tamam mı? Ben de artık... Bana böyle uzun sesli mesaj atanlara intikam olarak daha uzun ve anlamsız mesajlar atmaya başladım. Geçen gün bir arkadaşıma ses kaydı gönderdim. Öyle memo. Hayırdır, ses kaydı mı attın bana? Herhalde yine o saçma sapan kankalarınla berabersin. Midem bulanıp salona geçince beni ara. Hadi öptüm. Bay J ben. En sevdiğim şey de bir arkadaşımın telefonunu masada unuttuğun açık kalan Instagram hesabını sabote etmek. Hemen hikaye paylaşıyorum onun hesabından. Canolar, şu an çok meşgulüm. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız profilimdeki IBAN'a 500 lira atın. Düdük sesinden sonra mesajımızı okuyacağım deyip. Sosyal medya çağında arkadaş sabote etmek gibisi yok. Bir de bana mesaj atıp diyorlar ki, Bay J sen bu akşam programını yıllardır hiç yaşlanmadan, doping almadan nasıl bu kadar yüksek enerjiyle sunuyorsun? Kesin bir takviye, bir steroid var bu işte. Amino asit falan. Ya ne alakası var ya? Ben her gün düzenli spor yapıyorum. Zihnimde en ufak bir bulanıklık yok. Kötü alışkanlığım yok. Gücüm kuvvetim yerinde. Bizim ailede zaten 100 yaşından önce ölen kimse yok. Genetik olarak birer Highlander gibi yaşıyoruz. Hadi biraz bir şeyler izleyin. Highlander'ı bilmiyor musunuz? Ama ben profesyonel, ben yapmıyorum ama profesyonel spor dünyasında dopinge hiçbir zaman karşı olmadım. Bence bütün olimpiyat sporcularının, futbolcuların kullanabildiği kadar steroid kullanıyor. Kimse rekor kırmıyor artık. Kimse rekor kırmıyor. Bir de onlar profesyonel, biz seyirciyiz. Biz adamların insanüstü hızını, çılgın performanslarını, bir ne bileyim Avengers gibi bir şey izlemek istiyoruz biz. Hatta genetikleriyle oynansın. Daha da yukarı zıplasınlar. Daha da hızlı koşsunlar. Biz de evimizde 8K çözünürlüklü dev ekranlarda veya sanal gerçeklik gözlükleriyle onları bir bilgisayar oyunu izler gibi bir keyifle izleyelim. Nasıl yani? Steroid yüzünden sporcuların ömrü mü kısalabilir? Ya siz hayatınızın ilk 30 yılında toplam 50 bin kilometre maraton koştuktan sonra zaten emekli olup plazada muhasebeci olmak ister misiniz? Onu bir düşünsenize. Ne yapıyorsunuz?

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 11 Eylül Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Akşam haber portallarına son dakika notuyla düşen gelişme manşetlerde. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi. ntv.com.tr ile başlayalım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Kartal dünkü Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini bildirmişti. Sarı lacivertlerde belirsizlik sona erdi. Kartal'ın istifası kabul edildi. Geçelim tRHaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç tartışmalarıyla uğraştığını söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet ve ülkemizi ateş çemberinden korumak var dedi. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Savcılık ifadesinde bazı belediyelerde meclis üyelerinin tehdit ve baskılarla karşılaştığını öne sürdü, diyor Habertürk.com'da. Sabah.com.tr var sırada. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 43 kişi daha gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor. CNNTürk.com'a göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olayla ilgili paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi. Çağatay 26 Haziran'da tutuklanmıştı. Yangınlar kontrol altına alındı. Sözcü.com.tr'deyiz. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor. Adana Kozan'daki yangında rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 2000 hektar yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litresinde cumartesiden geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş fiyat artışı olacak. Artış pompa fiyatına yansıyacak. Şu an İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 77 lira 1 kuruştan, Anadolu yakasında 76 lira 87 kuruştan satılıyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı birçok ilde 80 lirayı aşacak.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Kartal dünkü Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini bildirmişti. Sarı lacivertlerde belirsizlik sona erdi. Kartal'ın istifası kabul edildi. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın perdesi tek maçla açılıyor. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Para yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda 2. altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43,35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

güzel bir hafta sonu bekliyor gibi şeyler söylediğim zaman ve o hafta sonunda fen işlerinde nöbetçi çalışan birine telefon gelip Datça'da ana ishalatıyla lağımın karıştığı arızalı bir yerde acil durum olduğunu söylerlerse ve o sırada karısı doğum yapıyorsa ve tam aynı sıralarda sağ bacağına kramp girerse ama bu kamu hizmetini her koşulda yerine getirmesi gerektiğini bilinciyle topallaya topallaya olan yerine giderse bitmedi. Bitmedi. Ve hastaneden telefon gelip karısının üçüz doğurduğu haberini alırsa acaba şeyler mi? Bir daha o lanet sunucuyu dinlemeyeceğim dostum. Söylediği şeyler çıkmıyor. Hani güzel bir hafta sonu bekliyordu. Sabah değerli sunucu arkadaşım kadife sesli tatlı şey Mert Rus çıktı. Beni aradı. Bay J bir sorunum var yayında dedi. Sen eski dostumsun sana güveniyorum. Bazen dördüncü anons gibi tıkanıp kalıyorum bir düğüm oluyor. Ne konuşacağımı bilmiyorum dedi yayında. Dedim ki sevgilim Mert. Öncelikle senin adına çok sevindim. Çünkü yayınınla ilgili tek problemin bu olduğunu düşünüyorsun. Ben sana bildiklerimi anlatsam geceleri uyuyamaz. Güldü. Ya Bay J dedi eski dostum seni gerçekten çok seviyorum. Çünkü medyada canlandırdığın bu hoyrat persona dışında ne kadar güzel kalpli bir insan olduğunu o kadar iyi biliyorum ki dedi bana. Mert, Mert, Mert dedim. Emin misin? Yani en son... Ne zaman sana iyi davrandım ve güzel bir şey söyledim? Söylesene bana. Dedi son düğünümde gram altın vermiştin dedi. Peki dedim ertesi hafta. Karınla düğün altınlarını bozdururken kaç tane sahte gram altın çıktı? 4 dedi. Vallahi dedim diğer üçü kim bilmiyorum ama. Kim bilir oyuncakçılar, bijuteriler ne kadar çok sahte zımbırtı satışı yapıyordur. Değil mi? Değil mi? Bari o 50 lirayı oraya vereceğinize damadın alnına yapıştırın da bir yerden ucuz dondurma yesin ya. Düğünleri sevmiyorum, beni biliyorsun. O kadar çok düğüne gittim ki bıktırdı bıktırdı. Sadece kendim 3 kez evlendim biliyorsunuz. Şurama kadar geldi. Aynı giriş müziği, aynı duman, aynı maytaplar, toplu iş sözleşmesi gibi. Allah canımı almasın gerçekten. 3 kez evlendim. İlkinde sonsuza kadar dedim. İkincisinde umarım bu defa dedim. Üçüncüsünde nikah memuru bana baktı. Siz prosedürü biliyorsunuz Bay J, ben hızlı geçeceğim dedi. En kötüsü insan üçüncü düğünde artık kendi düğününe misafir gibi geliyor millet. Nikah dairesi hademesini tanıyorsun artık. Hasan abi ne haber ya? Ha? Çocuklar iyi mi? İyi Bay J, ne yaptın, nikah mı gene? Evet be abi. Biliyorsun beni Hasan abi, her şey 25 yaşımdayken birinin bana her erkeğin bir hobisi olması gerekir demesiyle başladı. Evet. Keşke yanlış anlayacağıma pul biriktirseydim, maket uçak yapsaydım, akvaryuma lepistes atsaydım. Keşke. Benim hobi maliyetli oldu. İnsan hobi için kırtasiyeye gider, nalbura gider, ben nikah dairesine gidiyorum. Böyle bir şey olur mu? İnanır mısınız geçen gün E-Devlet'e girdim. Sistem bana sık kullanılan işlemler diye evlenme başvurusunu en üste çıkartmış. Nikah memurları beni görünce çay mı alırsın kahve mi abi diye. Dedim önce bir kahve getirin sonra bakalım yine hayatımda bu defa hangi yanlış yöne doğru yürümeye devam edeceğim. Hadi bakalım.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram unta tost ekmeği 110 lira.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: dinleyiciler. Aslında benim hayalim çok sakin, huzurlu, kendi halinde bir hayat yaşamaktı. Sonra düşündüm, bunu radyoda anlatacak hiçbir tarafı yok ki. Yok, hikaye lazım, dram lazım, pişmanlık lazım, biraz romantizm, hayal kırıklığı, bir sürü yanlış kararlar. Ben de birkaç kez evlendim bunun için. Evet, sizin için, vallahi sizin için. Kral Pop Radyo dinleyicisi daha kaliteli bir program dinlesin diye. Buna bir sanat yatırımı diyebiliriz. Ben acı çektim, siz güldünüz. Şimdi dönüp bakınca çok adil bir anlaşma olmamış gibi geliyor olabilir. Bu yüzden bundan sonra programa bağış kabul ediyorum. 3-5 lira değil, benim yaşadığım tecrübelerin amortismanını çıkaracak kadar. Çünkü normal şartlarda şu an hayatımın en güzel yıllarını İtalya'da bir meydanda espresso içerek geçirebilirdim. Onun yerine markette indirimli kaşar kovalıyorum. Hayat pahalılığına duyar kasıyorum. Eskiden alışverişe çıkmayı seviyordum gerçekten. Yeni bir teknoloji görürüm, ilginç bir sos alırım, saçma sapan bir şey satın alırım. İnsan kendini ödüllendiriyor. Evlenince alışveriş değişik. Yani kapıda daha düdük çalıyor. Liste dışında hiçbir şey alınmayacak. Bay J.
1: Tamam hayatım.
0: Zaten benim hayatta en büyük hayalim acılı tavuk kanadı almak. İşte vazgeçmişim gibi. Sonra bana alışveriş arabasını veriyorlar. Bay J sen bunu sür. Tabii yılların hayali. Bu Formula 1 pilotu olma hayali kurarken ucuzluk marketinde alışveriş arabası kullan. Reyonda kitaplara bakayım dedim. 3 saniye sonra uzak izledim. Bay J çanta. Ya çantanı omzuna assana. Çünkü ben bazen 15 saniyeliğine de olsa kendi hayatımı yaşıyormuş gibi hissetmek istiyorum. Kadın. Yıllar içinde şunu fark ettim. Mutlu evlilik diye bir şey belki vardır. Ama kesin formülü yok. Yani herkes birbirine beklentiniz olmasın diyor. Beklentilerinizi düşürdüğünüz sürece hayat her zaman daha az depresyonla geçecektir. E iyi de beklenti olmayınca niye evleniyorsun? İnsan evlenirken hayatımı paylaşacağım diyor. Birkaç yıl sonra ortak kullanılan takvim uygulaması gibi bir şey oluyor böyle. Romantik mesajlar bitiyor. Kargoyu almayı unutma. Kombiyi kapattın mı? Aşkın modern hali. Kalp emojisiyle birlikte alışveriş listesi göndermek. Magazin haberlerini takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ben artık magazini takip edemiyorum. Eskiden iki ünlü sevgili olurdu. Bütün ülke haftalarca onu konuşurdu. Şimdi sabah telefona bakıyorum. Gece 3 kişi ayrılmış, 4 kişi barışmış. 2 kişi birbirini takipten çıkarmış. Biri tekrar takip etmiş. Hata düzeltildi, yeniden deniyoruz. Yapay zeka gibi yaşıyorlar ilişkilerini. Hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yarın biri yapay zeka ile nişanlandım dese altına sadece mutluluklar yazar geçerim. Umurumda bile değil. Çünkü gerçek hayat yavaş yavaş mizah yazarlarını işsiz bırakmaya başladı. Biz sadece olup biteni anlatıyoruz artık. Farkında mısınız bilmiyorum. Kral Pop Radyo'da Bay J. Birazdan devam edeceğiz.

tonlarca, gross tonlarca kahkahaya hoş geldiniz millet. Evet, dünyada şu anda söylenmemiş, atılmamış, içine gömülmüş tonlarca kahkaha var. İnsanlar trafikte tutuyor, toplantıda tutuyor, aile yemeklerinde tutuyor. WhatsApp aile grubunda kesin tutuyor. Aman dayı bozulmasın, aman halam alınmasın. Sonra biz çıkıyoruz sahneye, mikrofonu açıyoruz. O kahkahaların bir kısmının dışarı kaçmasına yardım ediyoruz. Eğer bu bir suçsa ben ömür boyu yer altında yayın yapmaya hazırım. Çünkü gerçekten yaptığım işe inanıyorum. Vay be. Siz buna bir radyo programı diyorsunuz. Ben iki saatlik firar planı diyorum. Anladın? Gün boyu patronunu dinleyen, müşteriyle uğraşan, sınava çalışan, hastanede refakat bekleyen, direksiyon sallayan insanla iki saat boyunca başka bir dünyaya geçiş kapısı. Bazen bir şarkı, bazen saçma sapan bir şaka, bazen de yalnız değilmişim hissi. Radyonun yıllardır yaptığı şey bu. Müzik elbette Kral Pop Radyo'da çok iyi. Ama bazen şarkının arasındaki 15 saniyelik bir cümle bütün gününüzü değiştirebiliyor. Bunun biraz abarttığımı düşünüyor olabilir misiniz kendimi yüceltmek için ama 35 senedir bu işi yapıyorum. İnsanların yıllar sonra gelip o gece beni çok güldürmüştün demesi reyting raporundan çok daha değerli. Arkadaşım. Evet, teşekkür ederim, sağ ol. Umarım Türkiye'de her yerde çalışanların çalışması gerekirken 5 dakika daha deyip sosyal medyada kaybolanların keyfi yerindedir. Sonsuz kaydırma. Bozdu herkesin. Tabii herkesin keyfi aynı anda yerinde olamıyor. Ben zaten bu yüzden umarım diyorum. Yayıncılıkta en sevdiğim kelimelerden biri umarım. Çünkü hem iyi niyetlidir hem de hukuki sorumluluğu yok. Anladın? Umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Geçirmezseniz benlik bir durum yok. Ben umut ettim, gerisini evren halledecekti. Bu arada Bay J adını neden kullandığımı biliyor musunuz? Bununla ilgili belki 14 tane teori anlatmış olabilirim Bay J'nin ben kendisi olarak. Bugün de bu. Yıllar önce kendi kendime koydum. Bir gün aile geçmişimi araştırmaya karar verdim. Filmlerde oluyor ya, adam soyunu sopunu araştırıyor. Meğer kontmuş, vikontmuş, korsanmış. Ben de büyük bir sır çıkacak sandım. 2 yıl uğraştım. Sonra bir arkadaşım soyadınla arasana dedi. O an bütün araştırmanın yanlış klasörde olduğunu fark ettim. Ne yaptığımı bilmiyormuşum. 2 sene boyunca resmen kendimi araştırmışım. İnsan bazen Google'da bile yanlış kutucuğu yazıyor. Sonra dedim ki madem bu kadar emek boşa gitti bari adımı değiştireyim. İçimdeki Japon samurayı ortaya çıktı. Bugünden itibaren adım Bay J. Bay J Homogisan. Samuraylar onurlarını kaybedince kılıç çekiyorlar. Ben ulusal radyoda yalap şalap şakalar yapmaya başladım. Her kültür kendi çözümünü üretiyor. Bu arada bir araştırma okudum. Gençler artık eskisi kadar part time çalışmıyorlarmış. Beklemiyorduk ki zaten Z kuşağından böyle bir şey biz. Her nesil bir sonrakini eleştirir ya. Biz sizin yaşınızdayken diye başlar. Ben de diyebilirim çünkü gerçekten çalıştım. Bak benzin istasyonunda çalıştım, garsonluk yaptım, mezecide çalıştım. Taşıdım, koli indirdim. Aklınıza gelebilecek her işi yaptım. Ama bizim zamanımızda işler de bugünkü kadar karmaşık değildi. Şimdi bir kafede çalışmak için bile 3 uygulama, 2 eğitim videosu, bir online sınav istiyorlar arkadaşım. Ben kullanamam mesela. Bir elinde telefonla hem siparişi alıyor, envanter çıkartıyor, hem hesabı alıyor. Aynı makine. Bu yüzden gençlere de çok yüklenemiyorum. Dünyaları bizimkinden daha değişik, karmaşık. Biz iş bulmaya çalışıyorduk. Onlar algoritmanın kendilerini görmeye karar vermesini bekliyor. Öyle çok kalabalık oldu diyor. Ama çalışmanın değişmeyen tek bir tarafı var. O ilk maaşın. İlk maaşın ne kadar olduğu da önemli değil. O para insana tamam ben de artık bu dünyanın parçasıyım hissini veriyor. Sonra yıllar geçiyor, maaş büyüyor, faturalar daha hızlı büyüyor. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Neyse madem hafta sonuna girdik, önümüzde 2 güzel gün var. Çalışanlara kolay gelsin. Hiçbir şey yapmayacak olanlara da tebrikler. Çünkü bazen insanın kendine ayırdığı en kaliteli zaman, hiçbir şey yapmadığı zaman en güzeli. Ben bir yere ayrılmıyorum. Kral Pop Radyo'da Bay J devam ediyor. Birazdan yine müzik, muhabbet, aklınıza takılacak birkaç saçma sapan fikir burada olacak. Ayrılmayın lütfen.

0: Mesut Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokak

0: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
10: İstersen Neon 1.
11: 7-14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
13: Getir, getir.
14: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
17: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
18: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu akü bir numara.
19: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
20: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
21: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
22: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
23: 1 milyon TL.

0: kartıyla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Fosum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşposta'yı indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat.

Pop Radyo'da en iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz ve bu saatte yanında gelenler. Şu anda burada olmanızın temel sebebi. Daha bunun dışında tabii ki bir alışkanlık meselesi de var. Neredeyse 35 yıldır benim sesimi dinliyorsunuz. Eliniz artık başka frekansa gitmiyor olabilir. Çok havalı, çok trend bir kanal olduğumuz, herkes burayı dinlediği için de dinliyor olabilirsiniz. Bunların hiçbir önemi yok dostlar. Hepinizin başımızın üstünde yeri var. Sizin sayenizde eşek yüküyle para kazanıyoruz. Neden dinlediğinizin ne önemi olabilir? Söylesenize. Benim adım. Yıllardır dinleyenler kadınlardan yana dertli olduğumu düşünüyor beni dinlerken. Yok işte eşim başımın belası, yok sevgilim bilmem ne yaptı. Oysa ki bu büyük bir yanılgı. Ben kadınlarla ilgili birçok şeyi çözdüm. Bu yüzden artık onlarla çok daha kolay başa çıkabiliyorum. Demeyi çok isterdim ama nispeten daha iyi. Nispeten daha iyi. Mesela kadınlar hep şey diyor, siz erkekler bizi hiçbir zaman dinlemiyorsunuz. Ne münasebet efendim? Tabii ki dinleyip hafızaya atıyoruz. Asıl problem meselelerinizi bize anlatış şekli. Misal bizi tutup gözlerimizin içine bakarak Ahmetciğim yarın annemi görmeye gideceğiz dediğiniz zaman bunu ömür boyu hatırlarız. Ama yo, hanımefendi bize bu lüksü yaşatır mı? Yaşatmaz. Ne zaman söylüyor? Biz ekranda derbiyi izlerken. Tam pozisyon ortasında cipsimizi sosa batırırken söylüyor. Niye? Bütün antenlerimiz, bütün algılarımız o an maçla meşgulken duymayalım da sonra beni hiç dinlemiyorsun diye kavga çıkarıp bizi tepelesinler diye. Kadınlarla sorunlarımı çözdüm derken. Evet, ara sıra böyle yayında çığlık atmak iyi geliyor. Zaten doğru düz futbol izleme zevkim de kalmadı. Ya ekrana kilitleniyorum. Karım mutfaktan sesleniyor. Bir hafta sonumuz var. Sen gidip maç izliyorsun da var. Tamam deyip hemen o lüks alışveriş merkezinde sosyetik mağazalara akıyoruz. Sonra pazartesi günü arkadaşlar iş yerinde maçları falan konuşuyor. Abi gördün mü işte bilmem ne rüzgar gibi esti ne goldü ama falan. Ben köşeden kafayı uzatıp şeyim. Çocuklar biliyor musunuz? Kış sezonunda muazzam bir indirim geliyor. Karizmam hep yerleri. Adım Bayece, burası Kral Pop Radyo. Bu benim gerçek adım değil. Radyonun adı da sahne, o da gerçekti. Radyonun gerçek adı Gamma Beta 467 Karekök. Evet, uydudan yapılan bir frekans aslında. Yayın yani, anladın mı? Biz bir frekansız, Tanrı aşkına. Benim adım sahte, bundan eminim. Başka hiçbir yerde duymadım. Tek bir harften oluşup erkek olduğunu ifade eden hitap şekeri, yani bay ile başlayan bir harf. Hiç merak ettiniz mi acaba adınız gerçekten nüfus kağıdında yazan isim mi? Yoksa aileniz siz doğduğunuzda kafadan mı uydurmuş? Yani bakıyorsunuz Şerafettin yazıyor kimliğinizde ama her aynaya baktığınızda bir Mustafa görüyorsunuz. Anladın? Ve sonunda bir gün dayanamayıp anne babanızın yanına gidip diyorsunuz ki sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var diyor. Siz benim adımı kafadan mı attınız? Küçük bir çocuğu kandırmaya utanmıyorum. Ben de yaşadım bu sorgu sorulu olayını annemle. Dedim ki peki anne ben nereden geldim? Küçük çocukları sattıkları o dükkandan mı aldınız beni? Leylek mi getirdi? Çingeneden mi aldın? Annem bana baktı dedi ki oğlum ben o gün çok dalgındım. Baban da zaten her zamanki gibi saf ve şaşkındı. Sen plansız programsız bir şekilde öyle. Biz bile bilmiyoruz niye varsın. Bilmiyorum. İyi hafta sonları diliyorum millet.

0: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Opel
2: Expertise. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Dünyası,
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız?
1: Dere ve Diyalog'da.

Gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.